Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek, biliyorum.

Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek.

Assalomu alaykum, hurmatli radio o'g'izlar. Anglatganlar TRT'nin Uyghurcha anglatışı. Bugün 2026 yılı 9 iyun seyşembe. Hazır Ankara vaqti üstünkün saat 1, Urumchi vaqti üstünkün saat 4. Hurmatli radio o'g'izlar. Anglatışımızda her günü Ankara vaqti üstünkün saat 1'den 2'ye, Urumchi vaqti üstünkün saat 4'ten 5 kişi bolgan aralıqta Turksat 3A, Turksat 4A sunu yamraları ve radyomuzdan internet sahipleri www.çeket.rt.uygurçeket.com ya ki www.çeket.rt.uygurçeket.com internet adresleri arkalık bir hastanına buldu. Alışırımızın tekrarını her günü Ankara vakti yetiken saat 5'den 6 geçeyim. Örümçü vakti yetiken saat 8'den 9 geçe bulgun aralıkta kısa dolgun 31 metre 9465 kilogetsde sönü emra ve internet arkalık anlığını buldu. Hürmetli radyo dinleyiciler, alışımızdan bugünkü cadvalda haberler, yıldızların kelgen sada, Türk dünyası münevvalları ve her kıl nakşi müzikler katarlık programına var bulup, aldığımızdaki bir saat boyunca sıra bilen bildirimiz. Bugünkü programlarımızda ben İsmail Emin, Riyasetçilik Kulübü'nün.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, endi haberlerine sıra bulunda Türkiye rayon yanıkları, şundakla dünya vaziyeti münasebetlik en yeni uçurlarına sıra bulan ortaklaşımız. Dün onlakta adıklanan haberlerimizden tavsiyeli mazmurları da basın. Bugünkü mühim haberlerimizden kıskaç mazmurları da varmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Prezidenti Rodrigo bilan görüştü. İstanbul bayonnamasıyla hemkörlük sinyali verildi. Amerika'nın bir tık uçar ayırplanı Hormuz Boğazı etrafı da şüphe etti. Rusya'nın Ukrayna'nın Kharkiv şehrine kılgan hücumlarda 4 kişi öldü. Trump şikayet işiyle İran karşı tolu kalbi ilan kurdu. Radyoloji aziz dostlar, emredektinle bugünkü haberlerimizden tepsiyle mezmurlarda basın. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Prezidenti

Damlı çatkan pikir ıhtılaplarından kiyen ortak yeni avlat uruş aeroplanı planının vazgeçiş meselesi de gelişti. Germaniye Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Prezidenti Emmanuel Macron şirketlerin kelgüsü hava uruş sistemisi programması dairesi de ortak uruş aeroplanı yasaç meselesi de gelişim hasıl kılmalıqı doğrusu da hulası çıkardı. Mezkur layihe Fransiyanın Rafale tipli uruş aeroplanları ve Germaniyanın Eurofighter tipli uruş aeroplanlarının ordunu besiş için 2017 yılı başlanğıydı. Ortak uruş aeroplanı planının ahırlaşı kırmayı dairli, tekme kent dairli reaktif aeroplan programı teşebbüsünün dağılmışı dağılıkını, şundakla Avrupa Murabiye Hemkarlıkı ve Herbi Teknike Terakiyatı meselelerine ehemmiyet belirli dağılıkını bildirmekte. Trump iş yaptığı için de İran karşı tuluk kalbi ilan kıldı. Amerika Prezidenti Donald Trump, Afril ayıdaki oruç tutuştuğundan İran bilen İsrail'e oturuştuğundaki ciddiçilikten fısaygirlikte dair haberlerden Amerika Koşmuş Tatları'nın olduğumuzdaki iş yaptığı için de İran karşı tuluk kalbi ilan kılış aldığı turatkalıkını etti. Cumhuriyetçiler Partiyası Plata Azası Lindsey Graham'ını kollaş için ötküzülgen telefon yığını da söz kılgan Trump, biz intihani güçlük bir komando bulduk. Minancı biz bu oruçta kalbi kılavatımız, ama aldığımız iki kapta şiddet tolu kalbi ilan kılgınımızdan, hakiki kalbi ilan kılgın bolu silahıdırlar. Bu ceryanda İran karşı zarbe bilen cevap kaydırıldı kalıqı doğrusu da yakındırış bürüp, İsrail'e ve onun intibaktaşlarının yakın köz girişlerden tecrübesi ve kalgın bolu şükür bildirdi. Oruç taraftarı Netanyahu Trump'a doyul ilan kalıp, İsrail'in İran karakalına hücumlarına akıldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Prezidenti Donald Trump'ın karşı duruşu kırmayı, İsrail'in İran karşı tuluk özünü kodaşı hukuku yekellikine Trump'a itkalıkını bildirdi. Netanyahu, İsrail armiyasının buyruğu kılgan hücumlardan kim o, bu pozisyasını tekrarlap, İsrail'in özünü kodaşı için hareketki ötüşünü devamlaştırdığı etti. Beyrut bombardıman kılınganınken İran başkanlığı bombalar bilen cevap kaytırgaydı. Bu ceryanda Amerika Prezidenti Donald Trump Financial Times gazeteye bergen bayanatıda İsrailiyanın başka tallışı kalmaydı kaldıqını etti ve Netanyahu'nu o işler buluşku çakırıp karar çıkargoşu kişinin özü ikerlikini hem de evç ele vatkan ciddiçilikten İsrailiyanı bargansır yetim kaldırıp koydu kaldıqını eskerttim. Halkıra Cinayet İşler Sot Mahkemesi vazifesini suistimal kılış ayıplaşları sebebinin baş yaptışını vazifesinden kaldırdı. Xalqaro Jinoyat Ishlar Sot Mahkemesining bosh tapshirig'i Kerimxon jinsiy farovonlik xorlash ayblashlariga aloqador Birlashgan Davlatlar Tashkilotining tashkirishidan keyin vazifasidan qoldirildi. Mahkemaning boshqarish organi Kerimxonning 120 a'zo davlatni shiyog'on intizom tashkirishiga duch kelganligini, ammo tashkirish natijasining maqbul tutilganligini bildirdi. 2025 yılı may ayından bu yana demel işte bolup atkan Kerimxan, dokladda vazifesini suistimal kılganlıkka yaki hukukdan kelse kelmez paydalanganlıkka ait delil ispat bulmaganlıkka aitip, özünün aklını kılganlıkka ilgir sürmekte. Radyonu hoşça, aziz dostlar, yukarıda haberler aldılar. Hürmetli radyonu hoşçakalın. Әмді бәңгу ижирасыдыке yolcu ve Сәзар Орта Чарисе ижирасыдыке дүшмен намлық нақшыланы аңлайсыла.

Anlamadıklar, Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı. Germaniye bilen Fransa'ya kelgüstükke reaktif ayrıplan programı'sının vazgeçiş meselesi de fikir birlikte asıl kıldı. Germaniye bilen Fransa'ya münasebetlik şirketler atırsa da uzun yıllardır

TRT Uyghurçinin hürmetlik klasmelleri, bazda bir sahne paket taht süpsidili ibaret bulmasının, esirlerinin sadasını toşuyduğun yoşurun bir eslim bop kalıdı. Bazda bir perde içilidu ve aşı perdede paket artistlalı emez, halıklarının hikayeleri, köçüşlerinin izleri ve unutulgan dualar callındı. Eni şundak, tiyatr insanının üzüge ve üz ütmüşüge itkan en uzun sözlerinin biridir. Bugün biz Türk dünyasının tiyatr en'enesige yüzünümüz. Bozkır'nın ağzaki bayallardın meddahının sadası gıcı, Karagöz perdesinin zamanevi sahnelerinin çırakları gıcı sözülgan bu çoğun medeniyet eslimsinin izlerini koğuluşunuz. Kinundakta dikkatinle programımızda bolsun. Türk dünyası da tiyatr deyilgende köpünç vakitlerde akılge tüncü bulup yazılgan tiksle emez, belki söz kilidu. Söz bu yerde pekat alakalı emez, belki bir mevcutluğunun şekilge kirşidur. Göçmen medeniyetinin işi de sahne mukum emez. Sahne çidirinin işi meydan, karvan yolu, bazar, hatta bir otunun etrafıdır. Şunun aşka Türk tiyatrının yürençikleri, garipteki klasik mendeki organlık tiyatrlardan intayin burun, İğizce bayan en'enesi içinde şekillendiğin. Dede Korkut hikayeleri, özünün dramatik kurulması, diyalogları ve kahramanlarının sahneki çıkışı bilen huddu bir tiyatr tikistedek okuluşu mümkün. Oğuz boylarının hayatı fakat sözlülüplü kalmasının okşaş vakitte canlandırılıyordu. Türk dünyası da tiyatrının en kadimki şekillerinden biri olan halk bayan ifadeleştirdi, Kazak akılları, Kırgız manasçıları ve Özbek bakşıları hem sözlük içi hem artistü de söz, ritim ve beden hareketleri bilen bayanlı sahne gelip kilidu. Bu noktadan Karaganda Manas dastanı fakat bir dastanla emez. Yek kişilik ipik bir drama karakteri giyge. Türk tiyatrının yülençiklerden biri yine şaman ritüallarıdır. Bakşı kamlanın müzika, ritim ve dramatik hareketleri bilen ilip bağlan mürasımlarda Kürürme bilen artı sutturist kiçikira yok oludu ve hemme adem sahnenin bir partisi gayinip gitidu. Halk tiyatrının moyum termaklardan biri boğan utturu oyunu, uçuk meydanda oynildiğen ve tüyüksüzlükke tayındıgan bir sahne sanitidir. Kavuklu bilen Pişikar otturistiki kızlıkçılık rekabeti halkın kündülük hayatını ve cemiyet tenkitçilikini sahne gelip çıkıdı. Tenzimat mezgildi bolsa tiyatr garip tesiri bilen yeni bir tusalıdı. Şairinin oylanışı bilen başlangan musabede Ahmet Vakıf Paşa'nın maslaştırışları Türk tiyatrını hem enenevi yülençikle bilen hem garip dramatologiyası bilen uçraştırdı. Cumhuriyet mezgilde Muhsin Ertuğrul'un başlamçılığı da tiyatro organlaşıdı. Şehir tiyatroları terakki kılıdı ve sahne sanatı zamanevi ilişkinin mühim bir parçası kaylındı. Türk dünyasının mühim tiyatro eserleri arasında Türkiye'den Kişallık Ali Dastanı, Azerbaycan'dan Arşın Mal Alan ve Ölüler, Kazakistan'dan Abay, Özbekistan'dan Tümür Hatun aldın kıkatat turdu. Bu eserler fakat sahne sanatıyla emez. Okşaş vakitte Türk dünyasının ortak medeniyet eslimsinin, halk kızlıkçılıkının, tarihi kimliğinin ve cemiyet tenkitçilikinin bu küçlük vekilleri süpüde kabul kılınıdı. Vakitinin ötüşü bilen Türk dünyası da ultrak hayatının işçiye ayakışıp, tiyatrımı yeni şekillerde erişken, meddahla ottur oyunları ve kürengi oyunları halkının eslimsi de moymurun tutkan. Bu enilerinin en küçüklerden biri boğan Karagöz fakat bir kümül içişleyemez cemiyetinin aynı ki bop kegen. Karagöz bilen Hacıvet'nin tügümes münazırları halkının kızlıkçılıkını, kündülük hayatını ve cemiyet tenkitçilikini sahne gelip çıkış bilen birge Osmanlı mezgilde alaydı kılıp Ramazan keçilerde ordudun mehalli geçe ken bir cemiyetlik cembul sahnesini yaratkan. Zamanevi iş karamay halk tiyatrının ruhu hiç kandak vakitte yok almadı. Meddahın sadası, ottur oyunun tüyüksüzlüğü ve Karagöz'ün kölengisi medeniyet eslimsi de yaşayışında umlaştırdı. Anadolu'da sözlengen bir hikayede
бір жезі мейдандығы қызықшылықта, яғы көңі бір нақш қошақта, еңілі бұл театр әнінсінің садасы аңынып тұрды. Әзербайжанды мұқам білен бірлешкен сәхні сәнәтлері Қазықстандығы ипік баялла вән Өзбекистандығы қалақ асас қылынған көрсетішілімі түрік дүниясының ортақ театр томырыны ұзықландырып атқан мойын мәнбәлердің бірі болып келген. Бүгін заманыви сәхнілерді көріп атқан нұрғылыған театрларымыз әмірлетте бұй өленчіклік әнәнінің давамыдыр. Тәжірібе театрлардың көші ойылдырғы чіп оған нұрғын шекілді, қаргөзінің көленгісідің, мәттахның баяныдың вә қалық театрының тұйықсызлық рухидың ұзланы, елтізланы күнімізгі тошумақта. Чүнкі театр өзгерген болсымы, юқалмайды. Үнсанның өзіні сөзлеш ехтияжы дауымлашқан сірі маужуттықын дауымлаштырды. Вә бәлкім, мұшы сәбептің театр инсанның өз-өзге итқан әң ұзын икайсыдыр. Юренчіклердің үрліген садаладек, әвлаттың әвлатқы әкіс сада қозғашында ұмлаштырғы сен. ТРТ ұғырчының өрметлік қыласмәлдері, юқырда елтізладың яңырған садаланы анлық программызды аңылдыңға. Келер әпті ең оқшаш вақытта қайт көріш күші аман болғайсыла, қайр қош. Елтіз ладың яңырған садақ.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hürmetlik radio anlıgıcı aziz kardeşler, Türk dünyasının münevverleri namlıq programımızdan bugünkü bölümde Qarqın Bova haqqıda toxtalımız. Qine undaqta xalqaralıq münasibetler mutxassisi doktor Cemil Doğaç İpeknin bu haqdaki analizga qulaq salğaysızla. Oğuz 3. əsrinin başlarında Xorasan'dan Anadolu'ya kəgən Evliya Karvin'nin başlamçılardan biri Türkmen diyarının Kongul Sultanı Qarqın Bova'dır. Qarqın Bova Anadolu'nun İslamlışışı ve Türklişi de mühim rol oynağan, Türklük muhabbeti bilen tolup taşkan bir tesevvüb yetekçisiydi. Onun hayat hikayesi Xorasan'dan Anadolu'ya tutuşuduğan ve Türk medeniyetinin yuğuruluşuğa vasıtı boğan bir mərbət səpiridir. Qarqın Bova Xorasan diyarının Anadolu zımınığı kəgən bir Türkmen derviş tüpdədi tonulğan. O, Oğuzlarının 24 urqının biri boğan Qarqın urqığı mənsub bir cemaatinin rəhbiri və Türk tesavvubu da Vafaiye nam bilən tonulğan tariqatının Türkmen peşivasıdır. Xalq arsidki rivayetlər asaslanğanda o, Xorasandan ğərbki yüzlengen Oğuz qəbilleri bilen birge aldı bilen İranın Kırman rayonuğa ve uyerden 1180-ci yıllarının ahırlarında Anadolu'ya itip kəgən. 13. əsrinin birinci çarikide Şarkı Canubu Anadolu'ya yerleşip, etrafıga yüzlügen taliplarını toplağan. Qarqın Bova namı etrafıda şekillengen bayalla onun Xorasan evliyaları işçi de alaydı ornu bağlıqını göstüb biridu. Məsələn, Elvan Çelebi'nin bu vaxtki meşhur əsiri de aynı vaxtki Türk hükümdarı 1. Alaeddin Keykubat'nın Qarqın Bova'nın karametlerini görüp onunla 17 yedini vəqb süptüdü bəgillik yazılgan. Qarqın Bova'nın en dikkatini tartıdığan alaydılığı Türk kimliki ve Türklük muhabbetini İslam tasavvufu ile birleştirip Anadolu'nun yuğuruşu idi. O İslam'ın kent korsaklığını Türk medeniyetinin tili ve enensiyle maslaştırıp Türkmenle arsızlık tarqatkan idi. Köçmen, çarviç Türkmenlerinin öz dilde sözleydiğen ve ulanın turmuş usulunu kabul kıygan dervişlerini tihma asan kabul kıldığallıkını bilimiz. Qarqın Bova söhbetlerde Türkçü söz kılış hem de kadimki Türk kaidi yosulları bilen İslami kımmet karışlarını yuğuruş arkalık Türkmenlerinin kalbinin çunkur ornağan. O rehberlik kıygan Qarqın cemaati Anadolu'nun bolup bu şarkı cenubu kısmında İslamiyet ve Türk medeniyetinin yıldız tartışı da birinci derecede mühim rol oynağan. Bugünkü gündümü Türkiye'nin nurgun vilayetlerde Qarqın namını ağan yizlanın mavcudluğu bu menevi mirasının iznasını eksettirip biridu. Qarqın Bova'nın kişilik de gevdilengen Türklük ve İslam muhabbeti Büyük Türkmen ailesine bir yer uyuşturduğun bir himir turuç kaylanğan. Bugünkü gündümü Qarqın Bova cemiyeti azaları Türkiye'nin nurgun caylarını tarqalgan bulup katlı bir mutsevupla cemaat süpüdü yaşamaqta. Tarihi menbele bu uçak kitabı Türkmen cemaatlerinin esirle mabeyinde Anadolu'nun şarkı cenubudun uttur Anadolu'ya hatta Suriye ve Irakçı boğan kayan bir coğrafyaya talqalıklılıkını göstüdü. Diyarbakır, Malatya, Çorum, Gazi Antep Katarlık şehirlerde Qarqın Bova evlatlarının uçurap duruşu tasadüpilik emez. Bu cemaatle boğulurdun miras kalan ocak medeniyeti ve evlatın evlatkı yetküzüp Xorasan'dan ilip gelgen Türk İslam itikadi ve örüp adetlerini saklap gelmekte. Tarih Qarqın Bova'ya okşaş bazı uluq sopi rehberlerini köpünç vaxtlarda öz sahibeler arzığı yoşurdu. Bugün onun namı ilmi makalelerde ve elevi bektaşi yıkımlarının eslimde yaşanavatkan bosumu kent halk ammus arzıda haklıq boğan tonuluşki gemez. Halbuki Anadolu'nu veten kıygan ruhunun himir türçüde Qarqın Bova'nın alaydı töhpüsü ba. Xorasan'dan kegen bu Türklük ve İslam sövgüsü gidolgan mutsevvup rehber bir tereptin kumullege Allah muhabbetin nakışkıysa yeni bir tereptin Türk kimliki ve tilini uluğulab milletteki hizmet kıygan. Onun mirası bütkül Türk dünyasının ortak medeniyet hazinesinin bir parçasıdır. Qarqın Bova'nın namını ve talimatlarını yaşıntış, bu zümünün yuğuruluşu töhpü koşkallarını unutup kalmasılık demektir.
Бүгін уланың мұрасшылары болған әвлатла болы сүптіміз білен Баба Ильясының пірі Хорасанның бұ мұбарек дәрвішін әсләш вә кәлгісі әвлатлаға еткізіш біз үшін мәнви бір бұрыштыр. Чүнке ғарқын бұваны әсләш Анадолуыны мәңгілік түрік ислам юртықиған қымет қарашыланы яшын тіштігәліктір. Бұ қымет қарашыла көңілләді яшашын дауымлаштырғалы болса, милли бірлік вә қеріндашлық ғайымыз хәмеше күшлі қалеті тұрды. ТРТ Уйгурчының қадірлік ихласмәлдері. Юқырда халқаралық мұнасуэтлі амытқасысы доктор Джемил Доғачипекнің анализын аңылдыңла. Келер әпті, яны башқы еңі мұнавәрлеріміз білен тонышқыша аман болғайсыла. Хайр хош.

0: Ovo Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
9: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
12: Kochira wa Turquía no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turquía.
1: Efir da Turquía ovoz radio sa.
14: It Turquía hangia radio ya.
7: Olde radio glas Turquía.
15: Turquía ünü radiosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Hörmetlik radyo dinleyiciler, tuan da bugünkü mühim haberlerimizin kısaca mazmurlarını tekrarlayalımız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Venezuela Prezidenti Rodriguez İstanbul'da görüştü. İstanbul bayanlamasında hemkarlık sinyali verildi. Amerika'nın bir uçar ayırplanı Hormuz Boğazı etrafında çıkıp gitti. Rusya'nın Ukrayna'nın Kharkiv şehrine kılgan hücumlarında 4 kişi öldü. Trump şikayetçisiyle İran karşı tolu kalbi ilan kıldı. Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü anlatışımız bu şehirde ahırlaştı. Ertiyanı bu vakitte Türkiye rayonu yanıkları. Şundakla dünya vaziyeti münasebetlik en yeni uçurluğa bilen, sıra bilen belli bulumuz. Ertki anlatışımızı kürkçe hem de amanlık dileğimiz. Aman bulunla, hayır hoş.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Банко Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aici Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
16: Dipleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonitis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
19: İni adalah Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
17: It Türkiye hangia radio ya?
5: Oldu Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

teslim aldı hüzün, içimde senden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz yüzün, sensiz, hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak, göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözün. Öyle kolay değildir beni unutmak, hala, hala sokaklarındadır.

0: Oğazı. Deep Player Türkiye'nin tetiği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gide Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovozi radio sa.
12: It Turkiye hangia radio ya.
4: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye önü radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Aziz dinleyiciler, verilişimiz Mustafa Ceceli'nin ifasında bir musiki parçasıyla devam eder.

0: Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovası.
2: Gepleyer Türkiye'nin sesi radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ola Türkiye Ovası Radyosu.
5: Edo İfonitis Türkiye.
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
7: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hangia radio ya?
0: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara,

teslim aldı hüzün, içimde senden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz yüzün, sensiz, hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak, göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözün. Öyle kolay değildir beni unutmak, hala, hala sokaklarındadır.